Az mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

uyandım. Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımla

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Kahve, stres ve depresyon riskini azaltabilir. Çin'de araştırmacıların 460 binden fazla kişinin verisini incelediği kapsamlı çalışma, günde 2-3 fincan kahve içmenin anksiyete ve depresyon riskini azaltmayla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Çalışmada araştırmacılar başlangıçta ruh sağlığı sorunu bulunmayan 461 bin kişinin verisini inceledi. Katılımcılar ortalama 13 yıl boyunca takip edildi. Araştırmada günlük kahve tüketimiyle ilerleyen yıllarda ortaya çıkan anksiyete ve depresyon gibi ruhsal bozukluklar arasındaki ilişki analiz edildi. Araştırmanın sonuçlarına göre 2 ila 3 fincan kahve içen kişiler hiç kahve içmeyenlere veya daha fazla tüketenlere kıyasla ruh sağlığı sorunları açısından en düşük risk grubunda yer aldı. Elde edilen sonuçlara göre az miktarda kahve koruyucu etki gösterebilir. Orta düzeyde tüketim en faydalı seviyeyi oluşturuyor. Günde 5 fincan veya daha fazla kahve içmekse ruhsal bozukluk riskini artırabilir. Araştırmaya göre bu ilişki öğütülmüş kahve, hazır kahve ve kafeinsiz kahve dahil olmak üzere farklı kahve türlerinde de benzer şekilde görüldü. Araştırmacılar kahvede bulunan bazı biyolojik olarak aktif bileşenlerin beyin devrelerinde sakinleştirici ve iltihap azaltıcı etkiler yaratabileceğini düşünüyor. Bu mekanizmaların stres ve ruh hali bozukluklarına karşı koruma sağlayabileceği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Al Yakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Şüphe FM'den günaydın herkese. 30 Haziran Salı sabahındayız. Saatler 7'yi 5 dakika geçiyor. Güzel bir gün diliyorum hepimize. Şahane bir gün olsun. Üzerinde çalıştığımız işler bir çırpıda umarım ki hallolur. Tabii başta sağlık bu günlerde. Başka ne dileyebiliriz ki bu kadar olumsuzluk etrafımızda yaşanırken. Gündem yoğun. Zira burası Türkiye. Bakalım gündemde öne çıkan haber başlıkları neler? Saat 10'a kadar beraberiz. Günaydın Trakya.

0: cidden.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
0: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 11 59.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Nar Uzman Bosch Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Bosch Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Bosch Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Kahve, stres ve depresyon riskini azaltabilir. Çin'de araştırmacıların 460 binden fazla kişinin verisini incelediği kapsamlı çalışma, günde 2-3 fincan kahve içmenin anksiyete ve depresyon riskini azaltmayla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Çalışmada araştırmacılar başlangıçta ruh sağlığı sorunu bulunmayan 461 bin kişinin verisini inceledi. Katılımcılar ortalama 13 yıl boyunca takip edildi. Araştırmada günlük kahve tüketimiyle ilerleyen yıllarda ortaya çıkan anksiyete ve depresyon gibi ruhsal bozukluklar arasındaki ilişki analiz edildi. Araştırmanın sonuçlarına göre 2 ila 3 fincan kahve içen kişiler hiç kahve içmeyenlere veya daha fazla tüketenlere kıyasla ruh sağlığı sorunları açısından en düşük risk grubunda yer aldı. Elde edilen sonuçlara göre az miktarda kahve koruyucu etki gösterebilir. Orta düzeyde tüketim en faydalı seviyeyi oluşturuyor. Günde 5 fincan veya daha fazla kahve içmekse ruhsal bozukluk riskini artırabilir. Araştırmaya göre bu ilişki öğütülmüş kahve, hazır kahve ve kafeinsiz kahve dahil olmak üzere farklı kahve türlerinde de benzer şekilde görüldü. Araştırmacılar kahvede bulunan bazı biyolojik olarak aktif bileşenlerin beyin devrelerinde sakinleştirici ve iltihap azaltıcı etkiler yaratabileceğini düşünüyor. Bu mekanizmaların stres ve ruh hali bozukluklarına karşı koruma sağlayabileceği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Leader Club Magical Events'a satış pazarlama Leader Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. 30 Haziran Salı sabahındayız. Hava çok sıcak ve yakıcı olacak bugün. Hatırlatalım, 33-34 derece arasında Trakya'da hava sıcaklığı, rüzgarda Poyraz'dan orta kuvvette esecek. Zaman zaman rüzgar kuvvetlice olacak. O estiği anlarda da çok serinleteceğini söyleyemeyiz. Sıcağın etkisiyle böyle ılık ılık, hatta sıcak gelecek yüzümüz.

0: Küpe FM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Küpe FM Reklam.

Savaşmadan. Herkes bu genç adamı konuşuyor. Deniz Göktaş'ı herhalde duymayanız kalmamıştır. Stand-up yapmaya başladığı ilk günlerden bu yana ayrı bir mizah zekası olduğunu belli ediyordu. Deniz Göktaş bu yakın zamanda YouTube'a koyduğu son gösterisi Ölü Deniz'le konuşulmaya devam ediyor. Ölü Deniz gösterisinden paylaşılan bazı kesitler daha önce sosyal medyada hedef gösterilmişti. X platformunda bazı videolara erişim engeli getirmiş ve ardından da hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilmişti. En sonunda Cüneyt Özdemir Deniz Göktaş'la ilgili açıklama yapmış. Çünkü gösterinin bir bölümünde Cüneyt Özdemir'in adı da geçiyor. Gerçi kimlerin adı geçmiyor ki? Birçok insanda Deniz Göktaş'ın işte cesaretine vurgu yapıyor. Bu devirde böyle cesur espriler yapmak, siyasi espriler yapmak falan. Kuşkusuz bu da doğru, bu da konuşulması gereken bir şey. Ama hepsinin ötesinde, hepsinin önünde Deniz Göktaş'ın muhteşem mizah zekasını da konuşmak gerekiyor.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıca

ile faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de. Hey sen.

0: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzakstan.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Küpe FM reklam.

Şöyle bir spor dünyasına bakış atalım bu dakikalarda. Galatasaray, Icardi'nin boşluğunu Fenerbahçeli Yıldız'la dolduracak. Arjantinli forvetle sözleşme şartlarında anlaşamayan Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ortasında Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e giden Kolombiyalı Yıldız futbolcu John Duran'ın ile prensipte anlaşmaya varmış. John Duran'ın sarı kırmızılı formayı çok giymek istediği belirtiliyor. Ve transfer sürecinde milli takımdan arkadaşı Davinson Sanchez'in önemli rol üstlendiği de gelen kulis haberleri arasında.

Dünya Kupası heyecanlı herhalde kaybetmediniz, Türkiye elendi diye. Güzel karşılaşmalar oynanıyor. 90 artı 1'deki golle tutunup Hollanda'yı elediler. Sürprizlerden bir tanesi de Fas'tan geldi. 2026 Dünya Kupası'nın son iki turunda Fas 90 artı 1'de beraberlik golünü bulduğu Hollanda'yı seri penaltı atışlarında turnuvadan eledi ve sürprizlerden biri oldu. Biz de gerçi bir sürpriz yaptık. Kupayı alırız diye gitmiştik. Daha ilk haftada elendik. 35. olduk turnuvada.

0: FM reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.
1: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
2: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
3: Bunun size ne zararı var?
4: Yani gerçekten mağdur oldum.
5: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
6: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
7: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
8: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: çünkü sen Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96 Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz derece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605
4: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107 altı ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.

0: ve faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 32 limare tuvalet kağıdı 199 lira 95 kuruşa Deşen Migros mağazalarında. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
9: Küpe FM reklam.

şimdi. Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Gün boyunca bulunduğunuz yerde bu güzel şarkılar sizlere eşlik etmeye devam edecek. Salı'nın haberleri sabah haberlerinde sona eriyor ama günün gelişmelerini saat başı bültenlerimizden takip edebileceksiniz. Aynı zamanda lütfen Küpe FM'i eğer takip etmiyorsanız Instagram hesabından da takip etmenizi öneririz. Hem güncel haberler hem eğlenceli içerikler sizlerle buluşuyor. Orada da binlerce insanın gördüğü, beğendiği, yorumlarda buluştuğu Instagram sayfamızda buluşalım. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Kahve, stres ve depresyon riskini azaltabilir. Çin'de araştırmacıların 460 binden fazla kişinin verisini incelediği kapsamlı çalışma, günde 2-3 fincan kahve içmenin anksiyete ve depresyon riskini azaltmayla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Çalışmada araştırmacılar başlangıçta ruh sağlığı sorunu bulunmayan 461 bin kişinin verisini inceledi. Katılımcılar ortalama 13 yıl boyunca takip edildi. Araştırmada günlük kahve tüketimiyle İlerleyen yıllarda ortaya çıkan anksiyete ve depresyon gibi ruhsal bozukluklar arasındaki ilişki analiz edildi. Araştırmanın sonuçlarına göre 2 ila 3 fincan kahve içen kişiler hiç kahve içmeyenlere veya daha fazla tüketenlere kıyasla ruh sağlığı sorunları açısından en düşük risk grubunda yer aldı. Elde edilen sonuçlara göre az miktarda kahve koruyucu etki gösterebilir. Orta düzeyde tüketim en faydalı seviyeyi oluşturuyor. Günde 5 fincan veya daha fazla kahve içmekse ruhsal bozukluk riskini artırabilir. Araştırmaya göre bu ilişki öğütülmüş kahve, hazır kahve ve kafeinsiz kahve dahil olmak üzere farklı kahve türlerinde de benzer şekilde görüldü. Araştırmacılar kahvede bulunan bazı biyolojik olarak aktif bileşenlerin beyin devrelerinde sakinleştirici ve iltihap azaltıcı etkiler yaratabileceğini düşünüyor. Bu mekanizmaların stres ve ruh hali bozukluklarına karşı koruma sağlayabileceği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi öncelikli gündem maddesi olacak. Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 24.179 lirayken İstanbul'da 40.453 lira olarak belirlendi. Megakentteki kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe ise Beşiktaş ve Kadıköy oldu. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı tespit edilen 32 şirkete el konulurken 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Edirne'de bu yıl 665.si düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 41 kişiden oluşan davul zurna ekibinin Vali Yunus Sezer'le Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı etkinliğe davet turuyla başladı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 5 Temmuz'da sona erecek.
2: Spor.
3: Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası'nın son 32 turunda karşılaştığı Japonya'yı 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıkan ekip oldu. Brezilya son 16 turunda fil dişi sahili Norveç eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Tatilini Antalya'da yapan yıldız futbolcu Robert Lewandowski MLS takımı Chicago Fire'a transfer oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 60 kuruş, 1 euro 53 lira 20 kuruş, gram altın 6000 liradan, çeyrek altın 9953 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli 33, Çanakkale 35, Edirne 36 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

müzikal takının Scoop FM'den hepinize mutlu sabahlar. Takvimler yaprak dökmeye devam ediyor ve biz bugün Haziran ayının tam son günündeyiz. 30 Haziran Salı sabahından hepinize kocaman bir merhaba. Çıkardığı hit şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan yeni projesi Gülden'e geldiğin son bölümünde Selçuk Balcı'yı konuk eden Selçuk Balcı için yazdığı eğlenceli Karadeniz şarkısı Anam Getursun Seni'yi ilk kez seslendiren anonim Karadeniz türküsü Yunuslar dizi diziyle sevilen şarkısı Ceviz Ağacı'nda da düet yapan Gülden radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüşü yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Tam kalbindeyiz, sıcaklıklar yüksek ama bizim enerjimiz çok daha yüksek. Bugün hem Haziran'a veda ediyoruz hem de haftanın o ikinci gününün rehavetini harika şarkılarla dağıtıyoruz. Çaylar kahveler tazelendiyse, emniyet kemerleri bağlandıysa yolculuk devam ediyor. Yayınlanan Pasaj adlı 5. stüdyo albümünün dikkat çeken şarkılarından biri olan albümün dijital platformlarda çıkışıyla birlikte hızla listelerde yükselişe geçen kendi iradesi, müzik sektöründe gösterdiği tevazu ve içsel kaygılarıyla yüzleşmesini anlattığı Ölü Sesler isimli parçayla bugünlerde gündemde olan rap sanatçısı Motive'ye kulak veriyoruz.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

yanımı da yakmaya gücün yetmez, sildim kovdum. Egonu da al bas git yordun, kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

Herkese merhaba, güzel bir salı gününden sevgiler. Bugün 30 Haziran, koskoca bir Haziran ayını daha geride bırakıyoruz. Zaman ne kadar da çabuk geçiyor. Eğer şu an işe gitmek için yoldaysanız, direksiyon başındaysanız ya da evinizde sessizce kahvenizi yudumluyorsanız en doğru frekanstasınız. Günlük hayatın tek düzelinden, kavgalarından ve insanı tıkayan sıkıntılardan dert yanarak başlayan nakarat kısmındaysa tam aksine dinleyiciyi her şeyi unutup eğlenmeye ve yanındaki sevdiklerine sıkı sıkı sarılmaya davet eden pozitif bir dans parçası kimliği kazandırdığı Vura Vura isimli parçayla Beyhan Karaca konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
2: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 707.
4: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM Reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM. Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
2: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Sıcaklık 5 ila 7 derece yükselecek. Uzmanlar özellikle yaşlılar, kalp ve damar hastalığı rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki günlerde ABD ile müzakere toplantısı planlanmadığını belirten İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'li temsilcilerin Katar'a yapacağı ziyaretin İran heyetinin programıyla bir ilgisi bulunmadığını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı'na, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralaması sebebiyle soruşturma izni verdi. DEM Partili Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için ön inceleme başlattı. Kırklareli'nde kaldırımda dikili bir ağaca zarar veren kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
1: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Paraguay, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Almanya'yı 4-3 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fas 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılar sonucu 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla son 16 turuna yükselen Afrika temsilcisi Kanada'nın rakibi oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 60 kuruş, 1 euro 53 lira 20 kuruş, gram altın 6000 liradan, çeyrek altın 9953 liradan alıcı buluyordu.
0: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli 33, Çanakkale 35, Edirne 36 derece.
0: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

de gününüzü güzelleştirecek şarkılarla, hayata dair tatlı müzik haberlerle yanınızda olacağız. Umarım bu salı haftanın geri kalanı için size harika kapılar açar. Yeni bir gün programıyla yayındayız. Şarkısında nostaljik funk ve soul tınılarını modern bir altyapıyla harmanladığı, modern dünyanın ve yapay ilişkilerin tam ortasında sıkışıp kalmış bir kadının çarpıcı içsel yolculuğunu konu aldığı, sözü ve müziği kendisine ait olan Kurt Adam isimli parçayla bugünlerde gündemde olan alternatif pop sahnesinin üretken genç seslerinden Sena Şahin radyolarınızda. Kendi

0: Reklam. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Salı sallanır derler ama biz bugün 30 Haziran Salı gününde dimdik ayaktayız. Haziran ayının son gününe uyanabilenler, daha dün pazartesiydi, ne ara salı oldu şaşkınlığını yaşayanlar, alarmı 5 kere erteleyip yataktan fırlayanlar, hepiniz radyo başına hoş geldiniz. Yeni şarkısında hayranların alışık olduğu duygusal ama dinamik, kendine özgü melodik pop altyapısını koruyan şarkının çıkışıyla eş zamanlı olarak hazırlanan resmi video klibiyle YouTube kanalında müzikseverlerin beğenisine sunduğu karışık parçasıyla bugünlerde gündemde olan kendine has tarzı ve dramatik yorumuyla tanınan Azerbaycan asıllı Türk pop müziği sanatçısı Sura İskenderli radyolarınızda.

0: Reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
5: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
7: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Bugün Haziran'ın hesabını kapatıp Temmuz'a el sallıyoruz. Trafik yoğun olabilir, canınız sıkkın olabilir ama hiç dert etmeyin. Önümüzdeki birkaç saat boyunca dertleri dışarıda bırakıyoruz ve sadece modumuzu yükseltiyoruz. Özellikle uluslararası spor turnuvalarında FIFA ve Avrupa şampiyonaları gibi milli takımımıza ve Türk sporcularına destek motivasyonu aşılayan, ritmik ve yüksek enerjili bir stadyum marşı karakteri taşıyan şarkının çıkışıyla birlikte hayranlarına özel olarak hazırlanan resmi video klibini de aynı gece yayına alan ve Çılgın Türkler parçasıyla gündemde olan Burak Kut'la şimdi nostalji zamanı.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Kahve, stres ve depresyon riskini azaltabilir. Çin'de araştırmacıların 460 binden fazla kişinin verisini incelediği kapsamlı çalışma, günde 2-3 fincan kahve içmenin anksiyete ve depresyon riskini azaltmayla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Çalışmada araştırmacılar başlangıçta ruh sağlığı sorunu bulunmayan 461 bin kişinin verisini inceledi. Katılımcılar ortalama 13 yıl boyunca takip edildi. Araştırmada günlük kahve tüketimiyle ilerleyen yıllarda ortaya çıkan anksiyete ve depresyon gibi ruhsal bozukluklar arasındaki ilişki analiz edildi. Araştırmanın sonuçlarına göre 2 ila 3 fincan kahve içen kişiler hiç kahve içmeyenlere veya daha fazla tüketenlere kıyasla ruh sağlığı sorunları açısından en düşük risk grubunda yer aldı. Elde edilen sonuçlara göre az miktarda kahve koruyucu etki gösterebilir. Orta düzeyde tüketim en faydalı seviyeyi oluşturuyor. Günde 5 fincan veya daha fazla kahve içmekse ruhsal bozukluk riskini artırabilir. Araştırmaya göre bu ilişki öğütülmüş kahve, hazır kahve ve kafeinsiz kahve dahil olmak üzere farklı kahve türlerinde de benzer şekilde görüldü. Araştırmacılar kahvede bulunan bazı biyolojik olarak aktif bileşenlerin beyin devrelerinde sakinleştirici ve iltihap azaltıcı etkiler yaratabileceğini düşünüyor. Bu mekanizmaların stres ve ruh hali bozukluklarına karşı koruma sağlayabileceği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. NATO liderler zirvesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi öncelikli gündem maddesi olacak. Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 24.179 lirayken İstanbul'da 40.453 lira olarak belirlendi. Megakentteki kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe ise Beşiktaş ve Kadıköy oldu. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı tespit edilen 32 şirkete el konulurken 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Edirne'de bu yıl 665.si düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 41 kişiden oluşan davul zurna ekibinin Vali Yunus Sezer'le Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı etkinliğe davet turuyla başladı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 5 Temmuz'da sona erecek.
2: Spor.
3: Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası'nın son 32 turunda karşılaştığı Japonya'yı 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıkan ekip oldu. Brezilya son 16 turunda fil dişi sahili Norveç eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Tatilini Antalya'da yapan yıldız futbolcu Robert Lewandowski MLS takımı Chicago Fire'a transfer oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 60 kuruş, 1 euro 53 lira, gram altın 6000 liradan, çeyrek altın 9953.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli 33, Çanakkale 35, Edirne 36 derece.
4: Hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
0: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

12'yi geçti, günün tam ortasındayız. Salı günün o yoğun koşturmacasına hit şarkılarla kocaman bir mola vermeye ne dersiniz? Mikrofon başındayız, enerjinizi zirveye çıkarmak için buradayız. Ofiste işler biriktiyse, trafikte ilerlemek zorlaştıysa ya da öğle yemeğinde ne yesem diye düşünüyorsanız kulaklarınızı biraz daha açın. Şimdi ritmi artırıyoruz, günün geri kalanını çok daha keyifli hale getiriyoruz. Yeni bir gün programı en taze şarkılarla devam ediyor. Dijital listelerde hızlıca yere edinen, kendine has pop tınılarını sürdüren, maalesef olamıyor ikimiz nakarat sözleriyle dikkat çeken, ilişkilerdeki imkansızlıkları ve duygusal yol ayrımlarını ritmik ama bir o kadar da hüzünlü bir dille ele aldığı, sosyal medyada özellikle Reels ve TikTok videolarında kısa sürede popülerlik yakaladığı İkimiz Olamıyor isimli parçayla Türk pop müziğinin başarılı hit şarkılarını imza atan Emre Kaya radyolarınızda.

0: Sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax Talep Toplama Tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
5: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.

Güzel bir salı öğleden sonrasından hepinize merhaba. Günün en hareketli saatleri, kimileri öğle molasında kahvesini yudumluyor, kimileri direksiyon başında teslimat yetiştirmeye çalışıyor, kimileri de masasında bilgisayar ekranına dalmış durumda. Hayatın ritmi nereye akarsa aksın biz bu saatlerde en güzel şarkılarla sizin ritminize eşlik ediyoruz. Şöyle derin bir nefes alın, arkanıza yaslanın ve müziğin sesini biraz daha açın. Günün yorgunluğunu birlikte hafifletiyoruz. Anahtar isimli yeni single çalışma kendine has ritmik vokal tarzını ve yüksek tempolu trap, hip-hop altyapısını koruyarak yaz dönemine hareketli bir giriş yapan Türk rap müziğinin başarılı isimlerinden Bury Soprano bizlere sesleniyor.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: PFM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blokta, 0533 446 86 97.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüşü yapmak için sizleri Chery Plaza köşkleri bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

zaman çıkıyoruz ama evi nereye yerin nereye sar düşüyoruz. Hani yerden hani yere hep bir zor, bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama sen gidilmesi zor, yolda kalacağım.

0: FM reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Çarşamba sabahı saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Yayınlanmasının üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden YouTube'da 200 bin izlenmeyi aşan Şımarık isimli parçası ve Derya Oğlu'yla hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Sıcaklık 5 ila 7 derece yükselecek. Uzmanlar özellikle yaşlılar, kalp ve damar hastalığı rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki günlerde ABD ile müzakere toplantısı planlanmadığını belirten İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'li temsilcilerin Katar'a yapacağı ziyaretin İran heyetinin programıyla bir ilgisi bulunmadığını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı'na, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralaması sebebiyle soruşturma izni verdi. DEM Partili Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için ön inceleme başlattı. Kırklareli'nde kaldırımda dikili bir ağaca zarar veren kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
2: Spor.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Paraguay, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Almanya'yı 4-3 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fas 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılar sonucu 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla son 16 turuna yükselen Afrika temsilcisi Kanada'nın rakibi oldu.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 60 kuruş, 1 euro 53 lira 20 kuruş, gram altın 6000 liradan, çeyrek altın 9953 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli 33, Çanakkale 35, Edirne 36 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Sen mi? Sen mi? Sen mi?
1: Olsun ha.
2: Gündüz yolculuğu başlıyor.
0: Boyun, thank you, I'm going to get next up.

90'lar klasiklerinden Demet Sağroğlu'nun Aşk Perisi şarkısını yine Demet Sağroğlu ve kendisine eşlik eden Melis Fis yorumuyla dinledik ve gündüz yolculuğumuza başladık bu güzel yaz gününde. Haziran ayının son gününden herkese merhabalar efendim, haftanın da ikinci günündeyiz. En güzel şarkılarımızı sizlerle paylaşarak gününüze eşlik etmeye devam ediyoruz ve sıradaki konuğumuz Sezen Aksu, şarkısı Canımsın Sen radyolarınızda olacak ve onun da hemen arkasından müzik dünyamızın en iyileri ve en yenileri sizlerle buluşmaya devam edecek. Bizler ayrılmayın.

0: FM reklam.
1: Fashion Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 7,5 kilogram Omo sıkı kanallar toz çamaşır deterjanı 339 lira 95 kuruşa. Fashion Migros.

0: Çift 005, Çerkezköy 0282 888 96 05.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin Medikal Onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.
3: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Küpe efendim burası ve gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz en güzel şarkılarımız eşliğinde. Avrupa'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı ama birazcık zayıflayarak arkadaşlar. Buna değinilmemiş haberdi ama Avrupa'daki kadar etkili değil ülkemizde. Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların 5 ila 7 derece artması bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 34-36 dereceye. Akdeniz ve Güneydoğu'da ise 40 derecenin üzerine çıkıyor. Hissedilen sıcaklığın bazı bölgelerde 50 dereceye yaklaşabileceği belirtiliyor. Uzmanlar özellikle yaşlılar, kalp ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerektiğini, zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmamasını ve bol sıvı tüketilmesini öneriyorlar. Dikkatli olmakta fayda var diyoruz ve sözü Mustafa Mert Koç'a bırakıyoruz. Bak.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Dünya Kupası da tüm hızıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. İlginç maçlar, ilginç olaylar yaşanmakta. Bazı haberleri de paylaşalım sizlerle. Arada bir Dünya Kupası meraklılarına. 2026 Dünya Kupası da sürpriz sonuçlara imza atan Fas, favori gösterilmediği maçta Hollanda'yı penaltılarla eleyerek son 16 turuna yükselmiş. Bu da kupanın sürprizlerinden birisi olmuş. Hollanda'nın öne geçtiği karşılaşmada 90+1'de beraberliği yakalayan Fas, penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlamış. Maç sonunda futbolcuların sahada secde ederek ve taraftarlarıyla birlikte kutlama yapması dikkat çekmiş. 2022'de yarı finale çıkan Fas'ın Dünya Kupası'ndaki rüyası 2026'da da böylece devam etmiş. Kutlayalım Fas'ı. Küpe FM burası. Gündüz yolculuğumuzda şimdi güzel bir düet şarkı var. Emircan İrek ve Teoman'a kulak vereceğiz. Emircan İrek'in yepyeni albümünden gelecek bu güzel şarkı Uyanıp Kabusuma şimdi sizlerle.

0: FM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 2338.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
3: Çeri. Küpe FM reklam.

2026 Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza atan Paraguay, Almanya'yı penaltılarla eleyerek son 16 turuna yükseldi. Dünya Kupası ile ilgili bir diğer dikkat çeken sürpriz gelişme de bu oldu arkadaşlar. Grup aşamasında Türkiye'yi de mağlup eden Paraguay'ın tarihi galibiyeti ülkede büyük coşkuyla kutlandı. Başkent Asunción'da taraftarlar sokağa dökülürken Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena bu özel zaferin ardından 30 Haziran'ı ulusal tatil ilan etti.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Kahve, stres ve depresyon riskini azaltabilir. Çin'de araştırmacıların 460 binden fazla kişinin verisini incelediği kapsamlı çalışma, günde 2-3 fincan kahve içmenin anksiyete ve depresyon riskini azaltmayla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Çalışmada araştırmacılar başlangıçta ruh sağlığı sorunu bulunmayan 461 bin kişinin verisini inceledi. Katılımcılar ortalama 13 yıl boyunca takip edildi. Araştırmada günlük kahve tüketimiyle ilerleyen yıllarda ortaya çıkan anksiyete ve depresyon gibi ruhsal bozukluklar arasındaki ilişki analiz edildi. Araştırmanın sonuçlarına göre 2 ila 3 fincan kahve içen kişiler hiç kahve içmeyenlere veya daha fazla tüketenlere kıyasla ruh sağlığı sorunları açısından en düşük risk grubunda yer aldı. Elde edilen sonuçlara göre az miktarda kahve koruyucu etki gösterebilir. Orta düzeyde tüketim en faydalı seviyeyi oluşturuyor. Günde 5 fincan veya daha fazla kahve içmekse ruhsal bozukluk riskini artırabilir. Araştırmaya göre bu ilişki öğütülmüş kahve, hazır kahve ve kafeinsiz kahve dahil olmak üzere farklı kahve türlerinde de benzer şekilde görüldü. Araştırmacılar kahvede bulunan bazı biyolojik olarak aktif bileşenlerin beyin devrelerinde sakinleştirici ve iltihap azaltıcı etkiler yaratabileceğini düşünüyor. Bu mekanizmaların stres ve ruh hali bozukluklarına karşı koruma sağlayabileceği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli, NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek Gülhane ruhunun yeniden canlandırılmasını ve askeri hastanelerin açılmasını milli beka meselesi olarak nitelendirdi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının askerlik yükümlülüğüne ilişkin yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor. Düzenleme ile askerlik hizmetini yaşadıkları ülkede tamamlayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasının önü açılacak. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. Başkentin taksicileri de zirveye özel olarak gri pantolon ve beyaz gömlek giyecek. Yabancı konuklara çeşitli ikramlar da yapılacak. Tekirdağ Çorlu ilçesinde iki farklı noktada çıkan yangında yaklaşık 350 dönüm ekili buğday alanı zarar gördü.
2: Spor.
3: Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 yabancı kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen'in transferlerini bitirmek üzereyiz dediği 3 oyuncu belli oldu. Söz konusu 3 futbolcunun Alexander Nübel, Leandro Trossard ve İlhan Fakılı olduğu öğrenildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 60 kuruş, 1 euro 53 lira 20 kuruş, gram altın 6000 liradan, çeyrek altın 9953 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli 33, Çanakkale 35, Edirne 36 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Yine bir yapay zeka haberimiz var arkadaşlar, ama bu sefer ülkemizden. Türkiye'nin yerli yapay zeka modeli Bilge genel kullanıma açılmak için gün sayıyor. Bir ara bir kumru vardı, yanlış mı hatırlıyorum, öyle bir yapay zeka modelimiz daha vardı sanki. TÜBİTAK Bilgem tarafından geliştirilen sistem, Türkçenin yapısını ve Türkiye'nin kültürel referanslarını merkeze alarak daha doğal yanıtlar üretmeyi hedefliyor. Bilge içerik üretimi, çeviri, belge analizi, kamu hizmetleri ve farklı sektörlerde kullanılabilecek. Modelin ulusal verilerin ülke içinde işlenmesi ve yapay zeka alanında dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla geliştirildiği belirtiliyor. Çoktan yıllar önce başlatılması gereken bir projeydi bence. Çünkü Amerika ile Çin mesela aldı başını yürüdü. Artık o kadar güçlü modeller üretiyorlar ki, yani devletleri o modelleri engelliyorlar. Bunu insanların kullanımına açmayın diyorlar. Mesela bu içimizde kalsın, yoksa başımıza bir şeyler gelebilir diyorlar. O kadar güçlendi modellerin. ChatGPT'ler, Gemini'ler, işte Cloud'lar, hepsi var. İnsanların kullanımına açık. Onlar da çok güçlü modeller. Ve bizler de onları kullanıyoruz. Ne olmuş oluyor? Verilerimizi onlarla paylaşmış oluyoruz aslında. Fakat kendi güçlü modellerimiz olsa, onları kullansak, verilerimizi onlarla paylaşmamış olacağız. Kendi içimizde kalmış olacak en azından, ama şimdilik öyle güçlü günlük hayatımızda ChatGPT'nin, Gemini'nin ya da Cloud'un yerine kullanabileceğimiz yerli bir modelimiz henüz maalesef yok. İnşallah olur diyelim Bilge. Küpe FM'de gündüz yolculuğumuz devam ederken sıradaki konumuz şimdi Rain Man. Giden giden.

0: 92 silivrisürücükursu.com.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde Havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

kırmaya, canımı da yakmaya. Gücün yetmez, sildim koltum. Egonu da al bas git yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

Yine spor diyeceğiz değerli dinleyiciler. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndan elendi diye hem futbolcularımız hem teknik direktör, özellikle de teknik direktör Montella çok eleştirildi biliyorsunuz efendim. Ama göreve devam edeceğini söylemişti. Şimdi yeni bir açıklama daha var. İbrahim Hacı Osmanoğlu, Erman Toroğlu'na açıklamalar yapmış. Montella görevine devam edecek demiş efendim kendisi. Futbolculara 16 milyon dolar prim dağıttık demiş. FIFA'dan 14 milyon dolar geldi. Biz de üzerine 2 milyon dolar ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Villalar sit alanı değil demiş. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim demiş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Evet, bu da bugünün dikkat çeken spor haberlerinden bir tanesiydi. Dikkat çeken açıklamalar olmuş. Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İkinci saatimiz içerisinde şimdi konuğumuz Oğuzhan Koç.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: vereceğim ben seni.
1: Mabel Matiz'in önümüzdeki cuma akşamı İstanbul Paribu açık hava sahnesinde bir konseri var. Değerli dinleyiciler, duyurulur. Bilet kalmış mıdır bilmiyorum ama ben o şanslı kişilerden birisi olacağım. İnşallah ilk defa Mabel Matiz izleme şansım olacak. Heyecanlıyım, bakalım nasıl bir konser bizleri bekliyor olacak. Güzel olacağından şüphem yok. Umrum Dışı da yepyeni şarkısıydı. Klibiyle çok konuşuldu. Mabel Matiz'in bu şarkısı genel olarak beğenildi. Güzel de bir yaz şarkısı olmuş. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir Teoman şarkısı dinleyeceğiz. Kıskançlık evdeki saat yorumuyla şimdi sizlerle.

0: FM reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.

0: ve faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM.
7: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Kulp FM'de gündüz yolculuğumuzun son dakikalarına doğru bu güzel Ümit Sayın Koray Avcı ortak çalışmasının hemen ardından, yani Hicra'nın hemen ardından güzel bir Ebru Gündeş şarkısı hatırlayacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'de gündüz yolculuğumuzu bitiriyoruz. Hopera ve Yener Çevik ortak çalışması Seni Bana Yar Etmezler. Son şarkımız olacak. Sonrası haber merkezimize bağlanıyoruz. Onun da sonrasında Dilek'le Müzik Keyfi harika şarkılarıyla sizlere eşlik ediyor olacak efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. NATO liderler zirvesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi öncelikli gündem maddesi olacak. Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 24.179 lirayken İstanbul'da 40.453 lira olarak belirlendi. Megakentteki kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe ise Beşiktaş ve Kadıköy oldu. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı tespit edilen 32 şirkete el konulurken 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Edirne'de bu yıl 665.si düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 41 kişiden oluşan davul zurna ekibinin Vali Yunus Sezer'le Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı etkinliğe davet turuyla başladı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 5 Temmuz'da sona erecek.
2: Spor.
3: Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası'nın son 32 turunda karşılaştığı Japonya'yı 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıkan ekip oldu. Brezilya son 16 turunda fil dişi sahili Norveç eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Tatilini Antalya'da yapan yıldız futbolcu Robert Lewandowski MLS takımı Chicago Fire'a transfer oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 60 kuruş, 1 euro 53 lira 20 kuruş, gram altın 6000 liradan, çeyrek altın 9953 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli 33, Çanakkale 35, Edirne 36 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: FM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
2: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İş...

0: öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22 20.
3: Küpe FM reklam.

Blok 3 adıyla tanınan Hakan Aydın, İstanbul Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği konseriyle adeta tarih yazdı. Sahneye tahtla çıkan rapçi, 120 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde 42 bin müziksever için şarkılarını seslendirdi.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Tarkan'ın söz ve müziğini yazdığı, Reymen'in seslendirdiği Sen Var Ya adlı şarkı dijital platformlarda yayınlandı. Merakla beklenen ortak çalışma sosyal medyada farklı yorumlar aldı. Bazı dinleyiciler şarkının beklentilerin altında kaldığını ve ikiliyi uyumlu bulmadığını belirtirken, projeyi beğenen kullanıcılar da şarkıya destek veren paylaşımlar yaptı. Bakalım siz

0: Reklam.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53. We'll be right back.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM.
5: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Zine Salih yeni teklisi Yeniden'i müzikseverlerle buluşturdu. Söz ve müziği Tamer Mustafa imzası taşıyan, düzenlemesi ise Gökberk Çırakoğlu tarafından yapılan şarkı, yazın dikkat çeken pop parçaları arasında yer almaya hazır.

0: demekmiş.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Kahve, stres ve depresyon riskini azaltabilir. Çin'de araştırmacıların 460 binden fazla kişinin verisini incelediği kapsamlı çalışma, günde 2-3 fincan kahve içmenin anksiyete ve depresyon riskini azaltmayla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Çalışmada araştırmacılar başlangıçta ruh sağlığı sorunu bulunmayan 461 bin kişinin verisini inceledi. Katılımcılar ortalama 13 yıl boyunca takip edildi. Araştırmada günlük kahve tüketimiyle ilerleyen yıllarda ortaya çıkan anksiyete ve depresyon gibi ruhsal bozukluklar arasındaki ilişki analiz edildi. Araştırmanın sonuçlarına göre 2 ila 3 fincan kahve içen kişiler hiç kahve içmeyenlere veya daha fazla tüketenlere kıyasla ruh sağlığı sorunları açısından en düşük risk grubunda yer aldı. Elde edilen sonuçlara göre az miktarda kahve koruyucu etki gösterebilir. Orta düzeyde tüketim en faydalı seviyeyi oluşturuyor. Günde 5 fincan veya daha fazla kahve içmekse ruhsal bozukluk riskini artırabilir. Araştırmaya göre bu ilişki öğütülmüş kahve, hazır kahve ve kafeinsiz kahve dahil olmak üzere farklı kahve türlerinde de benzer şekilde görüldü. Araştırmacılar kahvede bulunan bazı biyolojik olarak aktif bileşenlerin beyin devrelerinde sakinleştirici ve iltihap azaltıcı etkiler yaratabileceğini düşünüyor. Bu mekanizmaların stres ve ruh hali bozukluklarına karşı koruma sağlayabileceği belirtiliyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Mac Miss Bun. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli, NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek Gülhane ruhunun yeniden canlandırılmasını ve askeri hastanelerin açılmasını milli beka meselesi olarak nitelendirdi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının askerlik yükümlülüğüne ilişkin yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor. Düzenleme ile askerlik hizmetini yaşadıkları ülkede tamamlayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasının önü açılacak. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. Başkentin taksicileri de zirveye özel olarak gri pantolon ve beyaz gömlek giyecek. Yabancı konuklara çeşitli ikramlar da yapılacak. Tekirdağ Çorlu ilçesinde iki farklı noktada çıkan yangında yaklaşık 350 dönüm ekili buğday alanı zarar gördü.
2: Spor.
3: Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 yabancı kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen'in transferlerini bitirmek üzereyiz dediği 3 oyuncu belli oldu. Söz konusu 3 futbolcunun Alexander Nübel, Leandro Trossard ve İlhan Fakılı olduğu öğrenildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 60 kuruş, 1 euro 53 lira 20 kuruş, gram altın 6000 liradan, çeyrek altın 9953 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli 33, Çanakkale 35, Edirne 36 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Ajda Pekkan önceki akşam sahne aldığı Harbiye'de sevenlerine müzik şöleni yaşattı. Konserin açılışını yeni çıkacak şarkısı Kalbimle ile yapan sanatçı sevenlerinden tam not aldı.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde Havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceri Silivri şubenize bekliyoruz.

0: TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92. silivrisurucukursu.com.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

Nihat Göçer sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı Kalbimin Orta Yerini dinleyicileriyle buluşturdu. Düzenlemesini Çağrı Telkıvıran'ın üstlendiği duygusal parçada Ferhat Göçer, en zor anlarda bile aşktan vazgeçmemeyi ve sevdiklerini yalnız bırakmamayı

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
3: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM.

Buray yeni şarkısı tam benim tipimi müzikseverlerle buluşturdu. Söz ve müziği Ateş Atilla'ya, düzenlemesi ise Nuşadova'a ait olan şarkının klibi Coşkun Turgut yönetmenliğinde Ankara ve

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
7: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Sıcaklık 5 ila 7 derece yükselecek. Uzmanlar özellikle yaşlılar, kalp ve damar hastalığı rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek Gülhane ruhunun yeniden canlandırılmasını ve askeri hastanelerin açılmasını milli beka meselesi olarak nitelendirdi. Önümüzdeki günlerde ABD ile müzakere toplantısı planlanmadığını belirten İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'li temsilcilerin Katar'a yapacağı ziyaretin İran heyetinin programıyla bir ilgisi bulunmadığını vurguladı. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. Başkentin taksicileri de zirveye özel olarak gri pantolon ve beyaz gömlek giyecek. Yabancı konuklara çeşitli ikramlar da yapılacak. Tekirdağ Çorlu ilçesinde iki farklı noktada çıkan yangında yaklaşık 350 dönüm ekili buğday alanı zarar gördü.
2: Spor.
4: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen'in transferlerini bitirmek üzereyiz dediği 3 oyuncu belli oldu. Söz konusu 3 futbolcunun Alexander Nübel, Leandro Trossard ve İlhan Fakılı olduğu öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 yabancı kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 60 kuruş, 1 euro 53 lira 20 kuruş, gram altın 6000 liradan, çeyrek altın 9953 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
5: Hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Radyonuz Küpü FM'den 30 Haziran gününden herkese merhaba. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Radyolarınızdayım. Sezen Aksu, Ceylan ikilisiyle başlayacağız. İkili bir araya geldi ve Sezen Aksu genelde kolay kolay ondan düet dinlemek zordur. Ceylan Ertem genç yıldıza destek vermek istedi. Hıçkırık'la şimdi bizlerle buluşuyorlar. Hoş geldiniz.

0: FM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
3: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
4: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Günün enerjisi sana hazır mı?
5: Çünkü sen zaten hazırsın.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Küpe FM reklam.
2: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
3: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673-7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji. Orzaks'tan.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanenizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Fashion Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında Arbella klasik makarna çeşitleri 16 lira 50 kuruşa Fashion Migros mağazalarında. Migros hepimize iyi
4: gelecek. İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444. irmethospital.com.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Başak Ticaret Erçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Erçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Küpe FM reklam.

Hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yataksan ömür bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Radyonuz Küpe FM'de beklenen Murat Boz şarkılarından birisine de kavuştuk bugünlerde, bu güzel yaz gününde. Yara Tuz'la şimdi dinleme zamanı geldi kendisini. Herkese keyifli dakikalar, mutlu akşamlar, iyi müziğin doğru adresindesiniz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Kahve, stres ve depresyon riskini azaltabilir. Çin'de araştırmacıların 460 binden fazla kişinin verisini incelediği kapsamlı çalışma, günde 2-3 fincan kahve içmenin anksiyete ve depresyon riskini azaltmayla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Çalışmada araştırmacılar başlangıçta ruh sağlığı sorunu bulunmayan 461 bin kişinin verisini inceledi. Katılımcılar ortalama 13 yıl boyunca takip edildi. Araştırmada günlük kahve tüketimiyle ilerleyen yıllarda ortaya çıkan anksiyete ve depresyon gibi ruhsal bozukluklar arasındaki ilişki analiz edildi. Araştırmanın sonuçlarına göre 2 ila 3 fincan kahve içen kişiler hiç kahve içmeyenlere veya daha fazla tüketenlere kıyasla ruh sağlığı sorunları açısından en düşük risk grubunda yer aldı. Elde edilen sonuçlara göre az miktarda kahve koruyucu etki gösterebilir. Orta düzeyde tüketim en faydalı seviyeyi oluşturuyor. Günde 5 fincan veya daha fazla kahve içmekse ruhsal bozukluk riskini artırabilir. Araştırmaya göre bu ilişki öğütülmüş kahve, hazır kahve ve kafeinsiz kahve dahil olmak üzere farklı kahve türlerinde de benzer şekilde görüldü. Araştırmacılar kahvede bulunan bazı biyolojik olarak aktif bileşenlerin beyin devrelerinde sakinleştirici ve iltihap azaltıcı etkiler yaratabileceğini düşünüyor. Bu mekanizmaların stres ve ruh hali bozukluklarına karşı koruma sağlayabileceği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Sıcaklık 5 ila 7 derece yükselecek. Uzmanlar özellikle yaşlılar, kalp ve damar hastalığı rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, Gülhane ruhunun yeniden canlandırılmasını ve askeri hastanelerin açılmasını milli beka meselesi olarak nitelendirdi. Önümüzdeki günlerde ABD ile müzakere toplantısı planlanmadığını belirten İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'li temsilcilerin Katar'a yapacağı ziyaretin İran heyetinin programıyla bir ilgisi bulunmadığını vurguladı. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. Başkentin taksicileri de zirveye özel olarak gri pantolon ve beyaz gömlek giyecek. Yabancı konuklara çeşitli ikramlar da yapılacak. Tekirdağ Çorlu ilçesinde iki farklı noktada çıkan yangında yaklaşık 350 dönüm ekili buğday alanı zarar gördü.
2: Spor.
3: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen'in transferlerini bitirmek üzereyiz dediği 3 oyuncu belli oldu. Söz konusu 3 futbolcunun Alexander Nübel, Leandro Trossard ve İlhan Fakılı olduğu öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 yabancı kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 60 kuruş, 1 euro 53 lira 20 kuruş, gram altın 6000 liradan, çeyrek altın 9953 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
4: Hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: PFM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzakstan.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor.

0: Kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.

ve faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: ile tek tablette multi enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
7: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
9: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
10: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
11: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu 26 0555. Optimed Sağlık Grubu, sağlığınız güvende.
12: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Yaz akşamına ilerlerken şimdi bir yaz şarkısıyla sizleri buluşturmak istedim. 2003 yazına gidelim ve o yazın en sevilen yaz şarkısıyla sizleri buluşturalım. Çilek ve Berksan Küpe FM'de.

0: FM reklam. Reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çetaş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çetaş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşkleri bekliyoruz. Telefon 0282 260 52 20.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpü FM'de beraberdik sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Sizlerleydim 30 Haziran akşamında. Radyonuzdaydım. Ayşe Hatun Önal ve Su Damlası'yla sizleri buluşturma zamanı geldi. Hoşçakalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte güzel bir salı akşamında da güne vedada sizlerleyim. Gözümüz yolda, kulağımız bizde olsun. Ya da işinde olanlar olabilir tabii akşam mesaisinde. Onlara da kolaylıklar diliyorum. En iyilere eşlik edeceğim efendim. Yine birçok konudan bahsedeceğiz ve başlıyoruz.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
5: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
7: Küpe FM reklam.

Melek Mosso, illetim diyecek şimdi. Melek Mosso da katılmış bir müzikale. Biliyorsunuz ilk Gülben Ergen yaptı açılışı Gırgırye ile. Sonra Deniz Seki bir müzikalde yer alacağını söyledi. Hemen ardından da Melek Mosso'nun haberini aldık. Cevriye müzikalinde olacakmış. Ses varsa gayet güzel olur. Biraz da oyunculuk varsa neden olmasın. Bir de tabii ki popüler isimler olunca gişeleri de etkiliyor popüler isimlerin olması. Ve işte Melek Mosso.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

bulamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın.

Blok 3 en sevdiğim şarkısıyla, kusura bakmayla burada olacak. Harika bir fotoğraf paylaştı. Geçen gün annesiyle birlikte stüdyoda annemleyim, yeni albümü değerlendiriyoruz dedi. Tabii ki en önemli yorum anneden gelir, ana gibi yar olmaz demişler. Herkesin en büyük destekçisi anneleri her daim yanında, babalar da var tabii ki ama anneler böyle bir adım önde, hiç kıyamazlar evlatlarına. O yüzden annelere selam olsun diyoruz ve Blok 3 ile kusura bakmayla devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

Göksel alev alev diyecek. Geçen gün vallahi bir oynadılar Seda Sayan'la. Alev alev bir programda baktım, Seda Sayan'a katılmış Göksel. Yıkamazlar Beni isimli şarkıda bir göbekler, bir oynamalar, bir havalar. Çok ama çok güzel oldu. Seda Sayan da vallahi ne iş yapsa tutuyor. YouTube'da da bir programa başladı. Bakıyorum 500 bin, 700 bin izlenmeler. Bacımız ne derse o demeye devam ediyor efendim Türk halkı. Ve işte Göksel alev alevle bizlerle.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

sınav ağrı sırada kötü kötü diyecek ama ben size hemen bir kez daha güzel haberimizi hatırlatacağım. Haberimiz derken güzel hatırlatmamız, Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz efendim. Takip listenize bizleri ekliyorsunuz ve tabii ki bizlerden, gündemden, efendim ülkenizin, bölgenizin gündeminden, radyonuzdan, programlardan haberdar oluyorsunuz. Aynı zamanda www.kupefm.com.tr'den de tek bir tıkla bizleri dinleyebiliyorsunuz. Söz şimdi sırada.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Kahve, stres ve depresyon riskini azaltabilir. Çin'de araştırmacıların 460 binden fazla kişinin verisini incelediği kapsamlı çalışma, günde 2-3 fincan kahve içmenin anksiyete ve depresyon riskini azaltmayla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Çalışmada araştırmacılar başlangıçta ruh sağlığı sorunu bulunmayan 461 bin kişinin verisini inceledi. Katılımcılar ortalama 13 yıl boyunca takip edildi. Araştırmada günlük kahve tüketimiyle ilerleyen yıllarda ortaya çıkan anksiyete ve depresyon gibi ruhsal bozukluklar arasındaki ilişki analiz edildi. Araştırmanın sonuçlarına göre 2 ila 3 fincan kahve içen kişiler hiç kahve içmeyenlere veya daha fazla tüketenlere kıyasla ruh sağlığı sorunları açısından en düşük risk grubunda yer aldı. Elde edilen sonuçlara göre az miktarda kahve koruyucu etki gösterebilir. Orta düzeyde tüketim en faydalı seviyeyi oluşturuyor. Günde 5 fincan veya daha fazla kahve içmekse ruhsal bozukluk riskini artırabilir. Araştırmaya göre bu ilişki öğütülmüş kahve, hazır kahve ve kafeinsiz kahve dahil olmak üzere farklı kahve türlerinde de benzer şekilde görüldü. Araştırmacılar kahvede bulunan bazı biyolojik olarak aktif bileşenlerin beyin devrelerinde sakinleştirici ve iltihap azaltıcı etkiler yaratabileceğini düşünüyor. Bu mekanizmaların stres ve ruh hali bozukluklarına karşı koruma sağlayabileceği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 20. Tüm zamanların en iyileri Küpe FM'de.

0: Reklam. Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde Havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Ajda Pekkan bambaşka biri desin. Ajda Pekkan akciğer kanserine yakalanan ve kemoterapi sürecinde tamamlayan kardeşi Semiramis Pekkan'ın sağlık durumunu sorunca yorumcular bayağı bir duygulandı. Semiramis sağlığına kavuştu çok şükür diyor. Bu süreçte dostları onu çok güzel destekledi. Kardeşim benim o canım diyor, öyledir tabii ki, bambaşkadır kardeş Semiramis Pekkan'a da. Geçmiş olsun diyoruz efendim. Ajda Pekkan'la devam ediyoruz. Bambaşka biri.

0: Reklam. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Kahve, stres ve depresyon riskini azaltabilir. Çin'de araştırmacıların 460 binden fazla kişinin verisini incelediği kapsamlı çalışma, günde 2-3 fincan kahve içmenin anksiyete ve depresyon riskini azaltmayla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Çalışmada araştırmacılar başlangıçta ruh sağlığı sorunu bulunmayan 461 bin kişinin verisini inceledi. Katılımcılar ortalama 13 yıl boyunca takip edildi. Araştırmada günlük kahve tüketimiyle ilerleyen yıllarda ortaya çıkan anksiyete ve depresyon gibi ruhsal bozukluklar arasındaki ilişki analiz edildi. Araştırmanın sonuçlarına göre 2 ila 3 fincan kahve içen kişiler hiç kahve içmeyenlere veya daha fazla tüketenlere kıyasla ruh sağlığı sorunları açısından en düşük risk grubunda yer aldı. Elde edilen sonuçlara göre az miktarda kahve koruyucu etki gösterebilir. Orta düzeyde tüketim en faydalı seviyeyi oluşturuyor. Günde 5 fincan veya daha fazla kahve içmekse ruhsal bozukluk riskini artırabilir. Araştırmaya göre bu ilişki öğütülmüş kahve, hazır kahve ve kafeinsiz kahve dahil olmak üzere farklı kahve türlerinde de benzer şekilde görüldü. Araştırmacılar kahvede bulunan bazı biyolojik olarak aktif bileşenlerin beyin devrelerinde sakinleştirici ve iltihap azaltıcı etkiler yaratabileceğini düşünüyor. Bu mekanizmaların stres ve ruh hali bozukluklarına karşı koruma sağlayabileceği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam burada yine aynı saatte güne vedada sizlerleyim.

Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

Senden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen. Dün

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Kahve, stres ve depresyon riskini azaltabilir. Çin'de araştırmacıların 460 binden fazla kişinin verisini incelediği kapsamlı çalışma, günde 2-3 fincan kahve içmenin anksiyete ve depresyon riskini azaltmayla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Çalışmada araştırmacılar başlangıçta ruh sağlığı sorunu bulunmayan 461 bin kişinin verisini inceledi. Katılımcılar ortalama 13 yıl boyunca takip edildi. Araştırmada günlük kahve tüketimiyle İlerleyen yıllarda ortaya çıkan anksiyete ve depresyon gibi ruhsal bozukluklar arasındaki ilişki analiz edildi. Araştırmanın sonuçlarına göre 2 ila 3 fincan kahve içen kişiler hiç kahve içmeyenlere veya daha fazla tüketenlere kıyasla ruh sağlığı sorunları açısından en düşük risk grubunda yer aldı. Elde edilen sonuçlara göre az miktarda kahve koruyucu etki gösterebilir. Orta düzeyde tüketim en faydalı seviyeyi oluşturuyor. Günde 5 fincan veya daha fazla kahve içmekse ruhsal bozukluk riskini artırabilir. Araştırmaya göre bu ilişki öğütülmüş kahve, hazır kahve ve kafeinsiz kahve dahil olmak üzere farklı kahve türlerinde de benzer şekilde görüldü. Araştırmacılar kahvede bulunan bazı biyolojik olarak aktif bileşenlerin beyin devrelerinde sakinleştirici ve iltihap azaltıcı etkiler yaratabileceğini düşünüyor. Bu mekanizmaların stres ve ruh hali bozukluklarına karşı koruma sağlayabileceği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

artık ne masumuz ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun.

0: kördüm.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Çocukluğumun geçtiği o eski mahallede aşı boyalı, ahşap, eski bir evde otururlardı. Sakız Hanım'la Mahur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunu ile eşlik ederdi Sakız Hanım'a.

sustu o eski evde. Birkaç ay sonra da kemençe ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bize dokunmayın der gibiydiler. Kıyamadım, uzaklaştım.

hangisinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle sırdaş damga yanınızda. Saat 1.

bu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gidiyor, bir yanı kal, bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

Yaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.